Havada yer yine Buda. Südatte yer yine Soit. Konya'da dür darım. Klausi gildur mü deyen. Yer atmıştan agma. Müzik kemen gibi sağda.